0: yaşam bacağı bir türlü de arkadaş kurduş kaybetmeden ben ev içine yapamamış.
1: Devam ediyorlar.
2: Three of them are gone.
0: So...